0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
1: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel aquapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxresidence.az.
3: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank'ın emanet lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Halkbank'ı Merkezi Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Premium Residence Sipriz layısında. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: ferdi sahipkarlar. Şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz. Yeni hibrit avtomobil gözleyir. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündür. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda karşılaştık ani.